evde nabın Şevrojum yak bir yak çun Havalemin Vak isterken asmanın Sıkırdıkem berbereş Her su kofi Xadı bejim Lidi samın Şbir nakir

Saata te xoş keke İlmaz Malata Avaş Bajarı Bursa'yı de sağıya uydukı mevcî Slavi Xoşmara Şantiye Lübedir Frekansı Meşi Not Nokta Düdiye Gotiye Strana Reze Bilaj Bu Hemmi Şoferan Bibe Diyari Ez Usa Dukhazım Gotiye O Ronya Rojeş Ekibi Avara Spas Gotiye Un Her Hebin Gotiye Vey Deste Tesağ Oğrata Akhire İlmaz

Lê kubarê, nikarim xwe bixapînim. Dibû sebeb, dibû sebeba gotinê, got min zaman re veşartibû. Vê gavê ez bêjim, û li xwe me kurbêm. Qeyz diwêrim, qeyz diwêrim ji ber vê dilê tiştekî ji te veşêrim, û li xwe me kur neyim. Mane raste kubarê, ya gostê de winda jî dikim eve. Nizanim, nizanim gı suretin albuma xodu kulübinim. Çımal sureti tet sekinim. Kupir adı çın var oja. Rojin beri. Libin siyavi dari. Ulber pencera gütüde de xuyabu. Utişaba gütüde de sterk bu. U carji. Carji tümüm bu. Havala halbestamın bu. Ditbeş bu ağır emiş ne ditna ta sevine kevin. Debe eri. Valla sabramın tübü. Ciye go sabır letine be Az ebi çıkı sabırım Min bira harç ciydi bir Le bira go zaman keysa xodumu da bebine Net balamın da bu İştestemin çok kubari

Niha, niha. Niha şaşa ez te bir tînim. Tişbîra min neçiye guz te bir vînim. Her ez hawl edim jiva xeyala der nekevim.

Xwezit dotmamba, ajitere pismamba ma, gulaba ghemiba, gul şinu u şilamba. Prasti de bi pismami u dotmami geleke xoş hatiye ravekirin xoş di çanda u kültura me de jî. Ciyeki geleke taybe diknim rasti emmi. Malbatin geleke kalabalığın u dotmami me, pismami me jî gelekin. Yani hebun avan tişteki geleke xoş e, xoş etala tücari kemasi avan ne de, u an bi peyame ve berdavan bükün gotiye ve şan xoş, dir evçune de meden getirete kurdi radyoya vekiriye. U me guh daye strane ve strane ve geleke xoşin ki ev hevokana gotiye jumalatiye slavuriz ev hevokane delal keke Murat Dal jumere nivisandiye ser sera ser çava şuqe go armanc u mabesta bernama me kev xoşi aweye em duzanu ku kev xoşi awe jibisa ya strana in betir bilintir dibe jiber weye ke jilgora dile ve we stran warin ser radyoye slavye gelmiş vederi hata malatiye em dişinin frekansa meya malatiye ji sedu dudo nokte çare li serwe frekansi ji xelki gol malatiye edikarin me gohdari bikun u am hevra guye xwabidin potporiya nihat doan.

Bele, jamais nous haberi xwa bidin de roje ve be gelo de roje vayan Türkiye de çeye ve konji dizanin go gelek nu çetin ber belaf kirin. Prastiye me ji gotem di sebinin ser zaman bi metr bale bikşinin ser. Le navçeye axlate yan Bitlisi çalekiyen salvegeran hesudu penci penci mina serfinaziya malaz girdi berdevam dike brastin coşu keyfeke mezin de nav xelke deye ve gelek gelek çalekiyen xoş denle darxistin. Yani go etin ve deri gelek standa ji serdana wan didin wak mina ko a giştiya evlekariyen u fermandayen giştiyen jandarmayan her vakitin ar fermandayen parastina pera ve u e afade ji gelek çalekiyen xoş denle darxistin. Xelk bu alaqayake mezin den wan Rastin çalekiyana meze dikin u bu kef u coş ekemezin dinav xelke de hatta 26 tabağı jivel ahlati u her vakidin malaz girteji ev çaleki berdevam bikin nişkwe govan beberiyana biçen saataji ebre serokomar Recep Tayyip Erdoğan jibeştari van çalekiyana bu u brastin gele gotinen taybet bangi xelke kir her vakidin godve serdaneji serokomarin mehepeye brez devlet bahçeliji beştar bun gelek çalekiyen xoş hatine li darxistin govun guncav bin u derfete ve hebin un jijvan çalekiyana neminin om hevra goyu xo bidin strana evina mem.

0: aboriya me jî geçtir ve her vaha ve hizure ku hizuru aramiye ku li Türkiye pekvere ve tesir bide devletin cinar. Yani lebelek ti kes nikare rel peşeme bigre ve Erdoğan got ve ticaren terörü ve kaybiken. Ve kesin ku li coğrafya menha komkiji dikin ev jî kazanç bikin lebelek got biratiya Türk ku Arab u Kürdan ve her vaha kazanç bikin. Erdoğan pişti van axıftanan çu otaka Sultan Alparslan, Lüvedere Kenek Sekini, o paşici Serokumar Erdoğan, o Raydar'ın devleti ra, Derbasi Goristan'a Serçukluştari, Civina Kabine'yi bu. Pişti Kabine ve Serokumar Erdoğan, Ahıftın bir ke mesaj Serokumar'ı jive, Hurneki buhu, Bıkız Meşehid Raji ve her vaha bir cive Serokumar Erdoğan, Emneha Alakasra Serokumar'ı ahalatı, Gautun'a bin tehdibe.
1: Meli Ahmet em gelek spat gün ji xela te ji mera agahiyên dawî Ahmet mere par vekirin mala dava. Em bêjin em jî berdewam bikin bi nûçeyên din serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî li ser 955 salvegera serfiraziya Milazgirê mesajek belav kir û got 26 tebaqa 1071 rojeke pîroz a qedereye û seyra dîrokê û istiqameta herêmê guherandiye. Bahçelî got Milazgir peşeroja me, Anadol namusa me, Türkiye siberoja me.
2: 26 tabağa 1071 rojeke pîroz a qedereye û seyra dîrokê û belê istiqameta herêmê cardin guherandiye. Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî 955 salvegera serfiraziya Milazgirê bi van gotinan pîroz kir. Bahçelî got piştî serfiraziyê hebûna Tirkan ali Anadolê bi cih bûye û ev îrade neguheriye.
3: Malazgirt paşeroja me ye, Anadol namûsa me ye. Ew hukm îradeya Tirkan e ku li Xorasanê xurt bûye, li Malazgirtê bi serfiraziyên ber bi dilê Anadolê ve meşiya ye wê tune nebe. Livan axan dengê azanê, alaya sor abihêv û stêrka sor û dewleta Tirk şahidên rojên pîroz ên beriya çaxên berê ye.
2: Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî li ser 955 salvegera serfiraziya Milazgirê mesajek belav kir.
3: Sultan Alparslan bi kefenê xwe derketiye Malazgirtê. Serfirazî da pêşiya xwe û dilê wî de canfedayîbûna ji bo kubrayê Anadolu welatê Tirkan bû.
2: Bahçeli bir rahmet ve minnet Sultan Alparslan o şehide Milazgir'e bir biranin.
1: Mere sal ve gera 955 ya serfraziya Milazgir'e bir çalekiyan tepiroz girin. Rövşallı halatı me jihavari Ahmet Pırsin hacimi beri xobidine Milazgir'e gelolur rövşçiye li muşe rövşçiye me Şahin Şahin rebaqın. Şahin merhaba evarata bıxır. Embeci serok komar naha irol halatı ihtimala kul sıbacı ve veri Malazgir'e amadehiyen çava tenkirin atmosfer alıvur çavaya tıtkarış merhaba sahip ki.
4: Beli bir edibe ev bir rojan bu amadehiyen serfraziya melaz girin bu salvegeri dahatın çekirin o irodu rojajili ve deri gelek çalekiyen rengin ve aha piros tezanin ku 1071 de deri Anadolu ji Türk u ji Kurdan reve bu bu o hayani iroji ev ah aha me ev brasti o ev çan rojel megot amada yen gelek zede hebun şu bu meyvanin kuş der ve velet o ji veletin ve deri o her izedeci Sero Komar Recep Tayyip Erdoğan ye beştari ve deri saz yen devletin ve deri ciye hıgırtımın Olve derej bu velatiyan hizmetin gelek Tayyip Erdoğan rastı ve gaveji vekil pişmenti ditin ve derece hünerimleri beşleri ve konser edibin. Dınav rojede gelek dimeni rengine bu rastı jibune jibuy wan gelek çarekili darxistin her izi deji bedir doji gotu bu rastı

0: Yani baraja mele vira. Şine ojetene tene. Gıdar pis bardadına. Para dıgına yani devlet bıra das koba babişi.
1: Kesin kuldüçün seyrange hecbertine buna havuz tuvalet o cihen roneştine geliyo gazın candıken.
0: Masiri alanı da koydun ha. Bıra porko çeken, bıra havuzo çeken, bıra tuvalete çeken yani bıra cihye temiz var.
2: Lıfır şuna toplu hijyan tane, tuvalet tane, şuna ki karı karın, zor yarın işte içi ofe kavın.
1: Kemasiyle seyrange hakap taşı belezu bez ben tamam kirin.
3: Hem beri hobuna Merdine, Limediya da Merdine, Mihrijana Halice Afrinde de speaker, be festivale şaredar ya Medya de Kuçev, Kolane Navçe, be peşanen akrobat u hünerkaran rengin bun, Mihrijan ve Heştrojan li Navçe din u gundanji, bername u şahiyen cuda bildar xist.

0: zade spesyali aşpeşin batmani duhazın ku çanda mutfağa batmani de tameke cuda hebe velatiyen ku beyzade spesyali duhunji proje hestikin odbejin lezzeteke hoş o cudaye
1: Jara ekimin xwarna batmanı çekirne, navi vici beyzade spesyal bu, zaf hoş bu, me began kır.
2: Pır hoş bu, deste ve sape.
0: Beyzade spesyal akul, ser kozete çekirin, edibüye tameke taybet, amutfağa batmanı.
3: Pisiken uane navdar, divillaya pisikan de temparasın.

0: Hani psikan dedin.
1: Serledana pişikan sala gelek başa, gelek can derbaz bitin. Nevaneme gelek dervetin, haç pişikantken, zaruke xatinin, ev zaruke xa geli, haç pişikantken, pişikan haç etken. Hem ev keyf xaş bin, hem ji pişikime pek keyf xaş bin.
0: Cüseri Salih, Hayanezi 8000 kesan, Vinaya Psikan ziyaret kiriye.
2: Ne dersime dema temel